0: Belgisi.
1: Belgisi.
2: Belgisi. Thank you, I love you. Everybody, thank you.